0: ruhavzo lahzalarni go'zal navolar guldastasi bilan bezaymiz.
1: Takalluf har necha suratda bo'lsa, ondan ortiq sen. Seni jon derlar, ammo betakalluf jondan ortiq sen. Parining husn ichra garchi oti benihoyatdir.

mayli qo'ng'iroq qil. Yo'q, yoniga bor. Shirin so'zlaringni ayamasin xor. U sening bir og'iz suhbatingga zor. Onangdan bir bor xabar olib qo'y.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustalere.
2: Yoşli davrı cüda acayip davr. Bugün bana şu davrada bütün yoşlar oturuştu. Yoşlar hakkında gepler gitti yaptı. Kelim benim geplerim şu yoşlar hakkında bulsun. Bana çıralı bulup stüdyolarımız oturuştu. Bugün cüda köpçülüyler. Hadi mi okçularda bir taraf kaytıp barışadı. Acayip oli oli cöylerge işlerge cöyleşadı. Töyler kılışadı, üylenişadı. Bizi Özbek'imizi töyge yetadığın töy yok cüda acayip töy. Aynısı üyleniş töylerimiz. Hazi iki kıl bop bagen. Eskiçe töy, yengiçe töy. Yengiçe töyümüz şuna kaki töyhanaki gülümlerdi biz atışıp koyadı. Bu tamamda kiyodu dostu, bu tamamda kilidi dükkanları ortada kelinki oturadı. Ortada bir de reis seyleşedi töyde başkara uçu. Bir kılgı cahide töyde başkara dükkan reis deydi. Bir kılgı cahide orta keş deydi. Bir kılgı cahide çeke keş deydi. Meneştaki uzun namları var. Ana çırali bolup töyler odadı. Bir kılgı cahilerde şu yengiçe töy kalemiz deyişedi. İçkililer köpeğip getip.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Hey! Ben geldim. Yakşı mısın? Tuzluğu musun? Kiçkine yakşı mı? Ben yakşı mı? Tetiğime rahmet. Hava tıramı. Le bey! Bu arada yakşı hamaz.
3: Altıncı para düşürdü mü?
4: Sağ ol eki. Niger oğlan çakır var ile.
3: Oy yirmen oğlumaz yirmen ben.
4: He rahmet. Ne mi faal ettirem eçek?
5: Ooo Basri!
6: Hey bu halka okşayı sal çetir atırın oğlum.
5: Basri Zikol! Vah vah hay vah hay vah hay vah hay vah hay. Hareyta yaksın sen?
3: O kim benim kadınımı?
5: Vah vah hay siz benim kadınım ha?
3: Ne diyorsunuz bu?
5: Kapıma ağzımızı gülüp topamız oldu. Kaleysa yaksın mı sen? Kendim var 15 günde kami koy var işte. Hoş ne mi oldu kanı bir boştan kapırışı? Ne mi oldu? Holva! Vah vah hay holva diyeyim ne öyle geri? Kız! Vay yalak kız mı? Vay vay canım. Vay oğlum yet bu ne diye.
3: Kadınım kıstık dedi, öyle git verasın bir gör de bir gör ge. Ye, maniki ya bana birinci kız oyun da mı?
5: Siz de bitti amanda, olca oldu.
7: Geçin aslı, tukatı yan hana kayağıda.
3: Karaka hana? Kabul kıl edgenli. La tuğru boraz, çınarı yandan çap yakayla. Bundaki karısız, kabul kıyası da yaz koyuptu.
7: Bakıldı bu adam. Kadınları kıstık düşün ya hapele.
5: Pişelap kursun.
3: Hayır, ne var?

0: Merkez Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vosteki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vosteki, maşina bir aman durduyuzur. Şu gapi etkeniz giyem anca bup gitti.
3: İsim de az aşk, elbette. Bittesi ben gaplaş koydum. Utken eyle, yenge maşina o geneken. Uşanı sotor bakçı. Demek ise, uşanı o bir aman.
1: Oy, yengisi kalıp eskisini o bir asma.
3: Yengisi demek ise, sanki yürülgeneyen boyu uğradı. Bari yok bir yer yürülgen. Berber, yenge maşina o gelmez bile, bir ilenki, hud düşünüke. Belki ondan hem battal hal keltiresi. Ne farkı var? Şunun için sanki yürülgen, maşinaya boyu uğradı.
1: Uff, yani bir kem eski maşinada yürüyüşüm kalıyordu.
3: Bolduk yani. Senden iltimas, hop.
1: Kanı, o yüzden bir yürülgen maşinada yürüp koruyun ki.
3: Yo, tohtu. Ben umumen başka vaziyette ben. İşleydiğen adam ben.
1: Ye, nege başka vaziyette bularken siz? Nima, siz yenge maşinada yürüyün. Yenge kompüter alın. Hemen arası yenge bulsun, ha?
3: Ya, aşırı var mı diyeyim mi, ha?
1: Hiç hem aşırı genim yok. Öyle koruyun. Hemen arasayız yenge bulsun. Kanda o yakışı. Bu çıray, bu güzellik, bu romantika ku. Mana masalan, hamma foydalangan va oxir oqibat men qo'limdan ushlash yoqimli bo'lgan biror narsani ayta olasizmi?
3: Mende.
1: Toba.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Şimdi yine yenginer saydı veremem. Boyağıyan kuru gene yok. Hakikaten hem. Bir stroykede beton bilen gış kemiği türgeneyken baller birçok sigaretlerden çekip gışlarına yön başlayıp birkaç eliyden latife etişi otursa bir stroykede yigit bir stroykede yigit dal diye gelip ölmedirmiş. Bakara karateyini körgen mi sen? Yok! Ha? Korsateyi mi dıptı? Mayla ha? Yenge yap durgun dıptı. Yenge yiyip türgeneyken birlikte din bir lomnam bur urup etermiş ki gördüğün kinası da şunu kolumuna maşına kuruyordu. Buradan paralat kepti de ortana dikkat dikkat. Hama ne yiyinler? Elektra çık, beton ne çık, hama boyakçılar, şuakçılar, haması büzüçüler, kuruçular, haması toplanıyorlar. Tak, ortalar dikkat. Bizi strokemizde yenge kadım geldi. Mani yanımda turgan mana bu makaron yokşagen ingiçkeden kegen yigit. Mana şu avtobüsü yapıp osayam şık biter oradigen mana şu yigit. Politeknik institutunu strayitilini fakültetini bitirip bizge injiner bop geldi. Ozu karate boyçu Özbekistan çimpiyonu dübdü. Bollar, ya? Şu ya? Şu ya? Siz karateyini bilesin mi dese? Haa, şugullengen ben dübdü. Kança şugullengen? Çorunu poyuz geçe. Korabeli vakkaçı ya? Bana şu gışı ikiye bulu birinci. Merhamet, şunu hala sederiz. Şu da gışı kolu gelip. Bıdaaay! Sözüge okşam torgaya gelmişe kıştım. Yok bre! Et tova! Üçte kıştıyan bulasın mı? Koy! Şpak şpak şpak! Üstüge yine üçte koyuylar. Şpak şpak şpak! Yok bre! Nümü olarken dup duruşsa... Bıdağ! Bıdağ! Hay hay! Altıda kıştısıya kolunu tıkvaptı ya koy. Bir prakültürel yigit varken, bir gün işe gelse üç gün dam alarken, ama premiyanı birinci bulu alarken. Uşa bana yettes günü gelse, bollar hikaye kıl bir üstü. Sen işe kemadın. Bir de böyle, İngilir, karate çeken. Yengi stroykeni teyde armaturanın suğuru onun nige tıkıp koydu dıptı. Halbuki bana, ya, şimdi zor tamaşadan kaldın mı bana? Topup yaptı. Aka, assalamu aleyküm. Mano atım hacı. Hacı, ben keçe kim oldum? Siz batta anca priyomlar korsatmışsınız karate boyunca. Menge biti priyom korsatıyın, biti priyom korsatıyın. Merhamet korsatışım mümkün, lakin hafa bulmayız mı? Hafa bulsam, hafa bulsam uşa. Ha boptu, on kişinin güvahlık kutkizip. Ay, ay, diyenekken kolunun üçü iki de kaşın ortasına. Ya tegipti, ya tegimaptı o bosa. Gup etip çükeneken bunu mu durmuş? 15-20 minütte ölmesi özge geledi. Özge kese aitip böyle bu kitayız ki priyomdu kit varmdı. Bir ay banisede yazmış. Bir ay baniseden çıkıp gelip incinirde tavuk dedi. Aka! Oşanda ne mi oldu? Bir de priyom korsatın dediyiz. Ben sizge priyom korsattım. 10 kişinin güvahlı gidi. Anlayamaya kaldım ha? Bunu anlayıp o mette yaşın tezliği gidi buladı. Anlatıp boyu. Yine 10 kişinin güvahlı kod kazıp. Bıdaaay! 20 yastıkta kislerat attı. Çıktım.

0: Cah şaptamanga uçuyup kendimi. Köz dalini bilişini. Ama cahlı çıkkan, kolunu arkasına koyduk, kolu da gelseğe uğrağını bir nasıl bak. Kili bak. Kanı şey incinerin ya. İncineriyle koşat, kalk etti incinerin. Ya maşaka otup gitti de 20 attası kumu turpak arkasından borsa, otsa inciner bir krenini cümregini boşaltıp, inkeyip su içip gene, onun havarı yok. Bu arkasından kep durup, ne haber Haydar'dan dere yok. Gazeteki uğrağlı nasablan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, ya! Diyene gene, uyan şılkı düştü. Jiyge soptu değil endirip. Bollar tomurunu uçlap yüreğe kulak soyatsa yüreğe kulak soyma tomurunu uçlama. Saatin giyem karama. Bu bir iki ayda uzge kemeldi. Kesiyem etip koy. Bu Japonski yemmez, Koreyski yemmez, Kitayski yemmez. Uzumuzda prosta kasim sottu külüçü ulandı.
1: Sangoma ustaları. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: radyosu da. Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Az aşk, bitti yaman haber var.
1: Ne magyap, tırçılayım mı?
4: Fakat oldundan vade birisin. Hafı bulmayayım ben de.
1: Oho, Vastaki gapirin.
4: Söz vergen aldın.
1: Ay, mahalle, söz verme, yetas mı yok mu?
4: Hala ki püştü renkli kuftayım vardı ki.
1: Kaysı, ye unaka kuftayım yok mu?
4: Endi bor de. Gap shundaki uzun manu qizil sviterim bordi-ku.
1: Xo'sh,
4: o'shani oq kuftinga qo'shib kir mashinaga solarim men.
1: Voy,
4: shu oqing pushti bo'lib qopti de.
1: Tushunarli.
4: Ozosh, lekin ataylab qilganim yo'q. To'g'risi.
1: Uf, mayli, hech qisi yo'q.
4: Bilmasdan bo'lib qoldi de. Ko'rmay qolman de.
1: Ha, bo'pti. Xafa emasman. Jab olmasa bitta kofta berarsiz. Bilasiz, bozor aylanishni yaxshi ko'raman.
4: Quyoshim, qanday yaxshisan a?
1: Siz ham yomon emassiz. Ha, aytganday Vostoka, anaqa mashinangizchi garajga olib kiryotib, eshigini ozgina qirib oldim. Ozgina. Ha, bo'pti, yaxshi yotib turing.
4: Voy, to'shma.

0: radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Yoşli davrı cüda acayip davr. Bugün bana şu davrada bütün yoşlar oturuştu. Yoşlar hakkında gepler git yaptı. Kelim bana hem geplerim şu yoşlar hakkında bulsun. Bizi Özbek'imizi töyüge yetedigen töy yok cüda acayip töy. Aynısı üyleniş töylerimiz. Bu tamanda kiyoldu dostu, bu tamanda kilidi dükkanları ortada kelinki oturadı. Ortada bir de reis seyleşedi töyde başkarıcı. Bir hılgı cahide töyde başkarıdıkan reis deydi. Bir hılgı cahide orta keş deydi. Bir hılgı cahide çeke keş deydi. Meneşteki uzun namları var.
3: Ortağlar, elde kelik yok tabikleş için siz kiyo böyle böyle birge hızmakkaya kuraldaşlarlar. Oldu ve apaş deyip ki.
2: Kimikin dısan bir nasıl çıkıp geliyip dedin havaske tamaşa kılas. Halige böyle bir çoğra müzeyge eğlenip getip diyeyim. Çeç yelgemden soraş durdu. Mano bakım var diken eki yüküge 60 yeri var dedin. Bu bakım var eki o bambaslığa cahatayla görüşürken. Büründü teyge moyloydu koyu varıp da çivadıken çötkeni gereği yok. Yendi çıkıp geliyip de kestim yelkede iyileştirip de ehese çüşüp yedadı. Yendi cinsa şimdi kiyken şuna kasın kiyken ki uzunu razmerdenem 3 razmer küçüğünü kiyken. Yendi bir tamamdan tar şimdi şu hasiyatı yaşken ki keşkuru yeçmeyi yöte uğrar ekez. Eğer yeçadıkan bu siz 5-6 kişi haşar kılış gerek. Çıkıp geliyip de şimdi poyçasta taşkan suğunu kapağından tortu pinseye çıkıp otu takası gede o var. 3 manta remonta kaytken traktörde şaldır şıldır kılı ünge göle bünge göle mikrofonda aldı ki kildi. Ya oruçu kapırgan bilmez ya özbeçi kapırgan bilmez onu sürüştürse bir minni gebleşecek. Ana yanda haliki traktör esalaman kildi mikrofonda aldı ki.
4: Salam bratu halam. Kale ahvala niştak mı? Skuş namaz mı? Bana bugün karoçu meni durgumuz var bası. İlahim buna bahtlı bolu uzudan mınoga mınoga op geçsin. Kiyo bala man nasıl yaşı durgum. Kiyo balanı mamaşkası bana düşü mamaşkam. Kiyo balanı papaşkası ki gap yok. Biraz gap vardı uyum çüşüp kaldı. Bana bugün tüyge pivisler gelişken şıllatçılar. Bızarı beşnaşlarlar da ap kaçsam ama bir tanesi vakti taşıymam.
2: Ya bu kelik yoldu tabirle geldi çıkan ya adamlar da korktu geldi çıkan bu. Yendi ünlü üstüge teyi çıkıp git olmasına eşil eğen zekes kılı yaptı.
5: Brata, insan ama kaçarsın da.
2: Eşil eşi bollar yaş havaskarlar bollar eken insan ama et edilse akkaça indip koydu. Akkaça ise akkaça dünken narsanı kuzu yok. Bir çoğrayla ikkilenişim, nüme kılışım bilmezse halike mesle iltimas kılışı yaptı yani.
6: Nüme eke, şu bir de gap var idi.
4: Gapir!
6: Hazır gapir mahçuman. Biz çümeri aktırıp biz. Bu insan ama kaçtaman gap kaçışımız gerek.
4: Lişni gap kama. Ya pavarotu yok koyayım.
6: Ya öçürüp dururum hazır eti veremem. İservinoz, mühremiroz, ey sınım.
2: Tutturdu Ali'ki traktörü kimete eğlenip geldi. Ozu bilmeydi, aşırıla kanaka itiliş gerek, kanaka oyunca şükür. Kevali,
5: bu aşırıla hem niştiyakı esen ammaydı o.
2: Esen ammaydı, masan ne bana edip ben size bulan yani, beş oralar diyen miydi? Mas közünün delini bilinçli kıptırıptı. Döyereceğe karab,
6: hey.
2: Başka ne dayıtamış, eşmeye kaptı.
6: Eser vunuz, mühremiroz, eşsenem.
2: Doğdu traktörü yine geldi.
4: Eş, bek! Sen beni tanıyorsan mı? Vay ma apaçım anı. Ya hayatınca töçü koyup ev.
2: Sen bir çoğra çöçüp yedin apaçı. Apaçak ya. Zor apaçak ya.
7: Zor apaçak ya. Töçkemez virgül koyup duruyor hazı et verim.
0: Hangama ustaları.
8: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vosteke.
3: What's it, man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
2: Canım, iş kuniz kanaka oldu.
4: Yaman emez, çedese boladı. Uzun ki uzun, kanaka oldu kız değil.
2: Yaxşı, nima gelir bugün? Keçkuru yaxşı okulamadım. Biraz mı kanakan gidir, galati çüşler kurup çıktım. Çümde kimsasız orolga çüşüp kalıbımız. Haliki, o şehirde yavvay adamlar var o.
4: Hoş, hoş.
2: Rası kuleş etkenmiş. Çümde rasayım kulübman. Kursayız başkaca bularken.
4: Canım, bugün rası çürali bulup getirip siz. Karayıp durup, rahatlamam ben.
2: Rasta ki, sizle sengiz galati bulup getirip mi?
4: Yok ey, sizle vardım mı? Uzun uzun çıkıp getirip gideyim.
2: Sizge gapirdim nima, gapirmadim nima?
4: Bo'pti. Qovog'ing somagan, charchab kelganman. O'zi nima ovqat qilding?
2: Dimlama.
4: Oo, zo'r-ku. Davay, olib kel. Nimaga xursandsan, tinchlikmi?
2: Ishdan charchab kelib, ovqat qilishni o'ylasam, ertangi kunim undan ham og'ir o'tadi. Yana ovqat qilishim kerak kelib.
4: Senga mayli. Menga qiyin.
2: Nimaga qiyin ekan?
4: Ama uşu sankı yongadlarını yiyip duruşum gereği de.
2: Vay vay vay.

0: Мархес Радиосуда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Хангама усталяне.
3: Grazie signore e signorita, oh mamma mia, sono amato io a Caria! Toscanto che canto, quanto canto! Bravissimo Toscanto, la metto cambio le manto, bravissimo! Amico, t'argomento!
4: Mamma, ci copia prova a zoom! Cosa?
3: Amico, prego, t'argomento!
4: Per me?
3: Oddio, mamma mia, t'argomento!
4: So che me! Buna tacıma gibi koyma hazır. Ya inne be yasara. Çetelli baba yendi özü bilardım. Hı. Salam dedi de. Bunu özü kop yapırdı. Kare ya. Ya. Topla var ama hazır. Kaya ana aldınız bunu bir sıfır sen sana bildiredi.
3: Zi souvenir.
4: Souvenir, souvenir. İtalya'ya yetip var mıydı bu? Yağmur yağsa kreskası yuvarlıp gidiyor. Ha. Bu seleke çıkarılıyor topu. Sadde. Hayır. Bunu 15'te olayım. Bana çakalarız giyen biraz. Tövbe. Meyli. Hürmetli mehman. Bana Toshkentimizde en muhteşem sarayda mehmansız. Uzbekistanlık hakkıdaki tasarlatları size gebre verin. Mesela uz Toshkentli güzel çayları, toyları, soyları, babayları, indiski çayları kullanız. Yapırın karı eşitemiz. Ha? Bunu anlam bu zahide okuruz. Yapırın.
3: Amigo, ne panimai.
4: Ama İtalyanı Özbekçe yapıyordum ben. Fazla İtalyanca yapıyorum. Tövbe. Sen hiç düşünmüyorsun İtalyan türlü. Cüda ağır türlü. Ulan bunu daha başlayacağım. Senior.
3: Si.
4: Senior.
3: Si.
4: Sen ne demek bu hepsine? Si diyene İtalyanca ha diyen manalı bildiren. Doğru Çin işine sorayım ben. Şu yapma etmeyi başa yapma.
3: Bravissimo! La metto Toscanto, bravissimo! È strada carnavale?
4: Ah, carnavallarım sakta yapırı doğru kılaz. Carnavallarımız yakşı buladı. Zor aşırlarımız var. Bana ilgere bir kuşk bulardı. Kargalar en to. Kargalar uçsa karaylık, margalanın yolu en to. Bilesme, hazır kargayan bir bizit. Hamas margalanın pırrrr uç gitti en to. Aşırı kop gitti en to. Bundan ki günü yenge aşırı buldu. Bir dağına gül. Svito. Gül, gül. Bir tane gül, bir tane gül, gül. Hazır hemen gül, kapelete bir ento, sivir ento. Aşuleye kop gitti ento. Yani hazır en güzel aşulemiz bu şahnavzalar. Rastgele düşer şahnavzalar, şahnavzalar.
3: Gülge okşar şahnavzalar, şahnavzalar. Birbirden güzel bulup davranlar ki.
4: Vay o vazindeki.
3: Şahnavzalar, şahnavzalar.
4: Ne valla düz. Kayıl kaldı mı bir pısta? Ha gülers. Gülüşünü karayın bunu. Hoş.
3: İtalyalı mihman var. Sen Toshkent'in ilimet işi kutucadın. Sen de sizin akışta zakamadı ya.
4: Biz mihman var. Biz de Allah kaçan bunu geldim.
3: Kaçtan bunu geldim.
4: İyi zaten mihmanım. Memleketinize kimiydi o yağı.
3: Ne vakitte kiyen bu sen? Hazır defizit.
4: Defizit, defizit. Alıp giyiyorum. İmpet var yok. Şimdi hazır hazır.
3: Sen hiç kalış giyip çıkma gerek.
1: Hangama ustaları.
5: Sen vaktli bolsan boldu. Quvonchga to'lsang bo'ldi. Sevgimiz bo'ldi, o'ldi. Ko'z yoshing arzimas.

0: Martes Radyosu'da.
1: Kuldirgich.
2: Mo'ylov demasa, juda xotinimga o'xshar ekansiz. Shunaqami? Lekin menda mo'ylov yo'q-ku. Azato, xotinimda bor.

0: kança gel? 500 bin dolar. Erkek şeme erkek şeme. Kol taşa çıktı. Beşte ağını tırmak olsa beş yerden 100 bin alıp gibi. Mana atası kumga cinni salıp yiyem. Mana oğlum. Yani cin sana yakışı hizmet kısını kaytara verip. Bu kursan ağaçların beşe oynayam alıp uygu var. Hatun balı çakala topla oturmaya gel. Biz cihandaki en katlı baylardan biri gelinemiz. Şimdi işgalenirken cin payda oldu. Hatun balı çakası olan katı pagan havası. Cin yenge hocayenge salam verdi. Assalamu aleyküm bu ete. Buyurun hizmet izlemendi. İltimaz cin. Aşa oğlum gibi 20 milyon dolar payda akı koy. Yani paşa bakan mersi oradaki iki de yengiz tam ki koy kendisi. Bunun hiç ilacı yok, boya tadırttı. Ne mi? Bize hiç ilacı yok, boya tadırttı. E sen cinsan ki akır, toğraman cin mi? Leki ilacı yok olurttı. Ne ki ilacı yok olurttı? Çünkü ben paka çay damlamaya kalas da durmuş.
1: Hangi ama? Ustaları.

0: Merkez Radyosu da.
1: Kıldırgıç.
2: İkide balık çömülüş gibi boruş. Borusu suyuyormuş. Orkaya kafa bulup kayçıptı.

0: Yani köprağıdan, balığıdı kıldığıdan, o düşmanlı mıltığıdan, manısız gazaldan her kıl terkı etken kesaldan kızlasın. Onu yollarımız etkilindik. Yurtumuzda gam bulmasın, bura buradan kem bulmasın, ilahim kipri giyiler nem bulmasın. Derdi illet külfattan, türlü yıkıl kasafattan, yaman adamını kuzudan, yalgançını suzudan, yanmaydigen utundan, köçe körgen hatından, zeng bozgen piçağdan, hıyanatkar piçağdan, latte çeyner yerden hasıl vermez yerden, kırnaçı işini boylaydigen o rızkını kısıp yürüyün boylaydigenlerden hama hamasından öz asırası. Deyişedi ki kerek kerek kimge kerek neme gen neme kerek. Futbolchiga oyoq kerak, gaylarga tayoq kerak, chol kampirga tish kerak, mardikorga ish kerak, chaqaloqqa alla kerak, duppu uchun kalla kerak, sartaroshga taroq kerak, alkashlarga aroq kerak, qo'shiqchiga ovoz kerak, yozuvchiga qog'oz kerak, doktorlarga kasal kerak, ayiqlarga asal kerak, paxtazorga chigit kerak, bo'ydoq qizga yigit kerak, rassomga cho'tka kerak, gazetchiga butka kerak, tovuqqa don kerak, analizga qon kerak, cho'ponlarga qo'y kerak, san'atkorga to'y kerak, fundamentga beton kerak, metroga jeton kerak, uloqchiga uloq kerak, maktaysinga quloq kerak, jirafaga bo'yin kerak, raqqosaga o'yin kerak, domga podyez kerak, oyizga adiz kerak, dam olishga otpiska kerak, toshkinga yurishga propiska kerak.
1: Sangoma ustalari.

حسة حسة حسة حسة Abdurrayim yechkisin sartaroshka qobardi dedi sochin olib qo'ying keliningiz yubardi

0: Merkez Radyosu'da.
1: Kuldirgiç.
2: Bir kişi haddan taşkarı şaşılıp uyunu boyu yatken iken. Dostu kep sorabdı. Namun çi şaşılmasayın? Bu yoğum tüyap kalmastan hamı uyunu boyap olay dedim de.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркас радиосыда.
2: Хангама усталяре.
3: Grazie signore e signorita, oh mamma mia, salamate, io se caria! Toscanto che canta, qualco canta! Bravissimo Toscanto, la metto cambio le manto, bravissimo! Amico, t'argomento?
4: Mamma, scoppia a provare, mazzo. Cosa?
3: Amico, prego, t'argomento.
4: Per me?
3: Oddio, mamma mia, t'argomento!
4: Socchio me! Bu ma tancı bakım yok ama hazır. Ya inne be gelsene. Çetelli baba yendi özüm bilerdim. Salam dedi de. Bunu özü kop getirdi. Kale ya. Mehmet anı da burası yediz mi? Ergim. Ham yam yam.
3: Oh, ham yam yam. Bravissimo la metto ham yam yam. Sì, Italy spaghetti.
4: Demek bu kişi İtalya spagetti diye yaptılar. Spagetti diye ne? Uzbekçesi gel lahman bolatı. Demek mi? Ma ona da bu kişi lahman yediz mi?
3: Sì.
4: Vay, tamam bu kişi su. Vay, becerra ya. Bilmezden yapma kendi. Oturup duruyla geçiresin. Git.
3: Kuda.
4: Ede doktor. Babi. Git. Yürüyün.
3: No. La metuzi italiy spagetti ham nam. Toşkent'e no.
4: Ay yaşayın. No bu sene. Adam korktu artık. Sizde spagetti kalte bonento. Bizde mihmanhanelerde laman sal huzurra bonento. Buna hemesini bir takım yirgenento. Bana bu aş kazanda aylenento. Ondaki aş kazan bayram bonento. Sizi tez doktorga aparento, doktor yorup kurento. Operatsiya qilento, olib qolsa olib qoldi, olib qolsa ketento.
3: Zitali.
4: Undan ham uzoqqa ketento. O'tirasiz, voy jigarlar.
3: Lanni to sentimentale, signor amico.
4: Nima sentimental, nega tushunmaysiz, siz ketasiz, veshna turisto. Ha, juda uzoqqa ko'rinmaydi bu yerda. Ishqilib, biz ketingizdan borarmiz.
3: Kuda.
4: Kuda. Voy, yana ham tushungan yo'q ha. Ha, qayerlar yoqdi Toshkentda? Keling, yaxshi gaplardan gaplashaylik.
3: Ulametu.
4: Cho'm panravitsa.
3: Signor, chor.
4: Nima chor? Nima chor?
3: Chorsu.
4: Chorsuga bordingiz?
3: Chorsu. Mozor.
4: Endi nafasing qursin ha? Bu mozor emas, u bozor.
3: Qop

0: Podcast Radyosu'da.
1: İki Gona.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoda.
1: İki Gona.
3: Asıl Zoda, keçi ukenle eşittim. Anı tutukuşun olup koptu mu?
2: Ha, namaz ne desen? Ukem gapir urup tutukuşke nöbet vermegen. Bekere yürek iskılıp olup kaldı.
3: Ha, sanam ukem bilen 2-3 saat gaplaşıp otursayım bolarken.
2: Bolduk sence, hazır bunaka hazır gapları koynumge sığmıydı. Ozu şu sızam yüreğim sıkılıp getvattı.
3: Nimege? Halen oşu tutukuşunu olup sıkılvatsan mı?
2: Ay yo, ungemez. Şünceki magazinden un aludum. Yarım kiloge urup koptu. Tövbe, nimege şu dokollagi toros koy.
3: Voy, sen hali eshitmading mi?
2: Nimani?
3: Agar bilsang, hozirgi kunda xaridorlarni sotuvchilarga ishonchi kuchayib ketgan. Shuning uchun soliq inspeksiyasi xodimlari sotuvchilardan nazorat tarozini olib qo'yishgan. Tushunding?
2: Shunaqa degan, lekin baribir mavlaga ishonmayman. Umuman hech kimga ishonmay qo'ydim, hatto o'zimni, yigitimga ham.
3: Iya, yana nima bo'ldi?
2: Kecha ko'rishganimizda menga qarab, shu oying menga umuman yoqmaydi desa bo'ladimi?
3: Voy, nega unaqa deydi? Nima sanam jim o'tiraverdingmi?
2: Gapirdim. Siz joydami? Agar oying bo'lmaganda, men ham bo'lmasdim, ko'rsam, u nima deganini bilasanmi?
3: Xo'sh, nima dedi?
2: Shuning uchun ham yoqtirmayman deysa bo'ladimi, ahmoq?
1: 2 dugona.

0: Вир Вазара.
1: Markaz Radyosu'da Yaş Aile
2: Vostaki
3: Vatiman
4: Az Aşk
1: Yaş Aile
2: Vostaki Keçi sizge telefon kılamandım Boşka çöyde çöp konma Bir takız oldu Şimdi siz için telefonun ahirgi rakamını 36 derim adım 35 derim varım ben
4: O kadar kızı ki Kopal mı?
2: Yok Rasaya mulayım
4: Nima? Hay joningga g'idi-g'idi. Oxir necha dinozosh?
2: Nima? Men sizga umuman ishonmayman, bilasizmi? Hamma erkaklar bir xil. Sayohatchi qurbaqalar.
4: Ayollar bo'lsa, sadoqatli ko'prida, ha? Men senga ishonaman, Ozoda. Bilasam, ishonganimdan ham oilamizning boyligi bo'lgan qutini senga topshirganman.
2: Bergan qutingizni qulpiga kalit tushmayapti. Tovba. Kecha tomga chiqib, men baxtliman deb baqirsam, battar bo'ldigan sado kesa bo'ladimi?
4: Ko'rdingmi ozosh, osmonni ham senga rahmi kelayotgan ekan. Bechora xotin zerikib qolmasin deb savolingni javobsiz qoldirmabdi.
2: Eh, vostaka, siz rahim shafqat qilmaganingizdan keyin hech bo'lmasa osmondan rahim shafqat kelib tursin-da.
4: Bilasanmi ozosh, sen siqilma. Mana shu ketishni ketadigan bo'lsang, yerdan ham sado keladi senga.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Kıldırgıç.
2: Erkek operasyon oldu da. Doktor, narkoz hakkında unutmadınız mı? Narkozning nima keragi bor? Siz bilan nima qilayotganimni ko'rsangiz, shundoq ham xushidan ketasiz.

0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Сангома усталяре.
3: Zita, lei è stata a carnavale, tutto cutugno, buongiorno, toscanta, signore.
4: Ma va?
3: Tutto cutugno.
4: Già, per me, ho qui il microfono. So che me, sa, me va? Tu me,
3: già per me. È stato a carnavale, tutto cutugno. Lasciatemi cantare, con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono italiano, sì?
4: Che c'è, se ne è nato orci, non me. Asci la ciga, no? زدیم وار رقص کرد شر شخ نازلر رقص کرد شر شخ نازلر کارتاش که گوش شر شخ نازلر رقص کرد شر شخ
3: نازلر رابی تو شخ نازلر
4: آه وز بگه انتو ایزر اجول انتو شانازلر انتو خیر گه بار انتو باشتن چیدن شانازلر انتو ارتسیام شانازلر انتو آخوریام شانازلر انتو همه کت مال انتو حالیام شانازلر انتو
3: مالیسیم
4: مالی زنده اجوله
3: رابی تو رابی تو تاشکن تو کینماتگرافی
4: آه بسی کینولارمز خاک دیگه فرمین دخشت انتو Bizda studiya bor, Uzbek Films.
3: Uzbek Films. Gollywood tihas. Zitali Francis. Si. Uzbek Films. No.
4: Nima no, nima no. Indamagan sari hamma narsa no. Paxta ko'ram no edi hozir mana. Hamma narsa no. Sizga bozor no. Paxta ko'ram no. Uzbek Film no. Ye? Uzbek Films. Mana hozir olib boraman kino.
5: Yo'q, boraman. Yerda Hindistonlik kinosi ketyapti.
4: Kechqurun televizor qo'yamiz mana hozir uyga borib kechqurun o'tirib 3-chi programmani qo'yamiz albatta kino qo'yadi. Vaqtni olish uchun bo'lsa ham qo'yadi. Bizning kinolarimiz Uzbek Films eng uzun kinematografiya.
3: Kakoy.
4: Mana Olovli yo'llar ento. 18 seriya ento. Bizning qahramonimiz o'q baquvat. Sizlarda haligi kim edi haligi? Kim? Qahramon
3: Rambo.
4: Rocky. Slabi.
3: Slabi.
4: Pak otento olento. Bizning qahramon baquvat ento. Unga otento o'lmagan ento. Tosh boron qilento, o'lmagento. Oyog'ida osib qo'yento, o'lmagento.
3: Bravissimo! Bravissimo, Toshkanta, bravissimo! Bravissimo!
4: Biz hali bu kinoni 65 seriya qilento, qarab turing.
3: Bravissimo! Labi tu, Toshkanta, bravissimo! Estrada carnavale?
4: Ha, carnavallarimiz haqida gapirib to'g'ri qilasiz. Carnavallarimiz yaxshi bo'ladi. Zo'r ashullarimiz bor. Mana ilgari bir qo'shiq bo'lardi. Qarg'alarento. Qarg'alar uchsa qaraylik Marg'ilonning yo'liga ento. Bilasizmi, hozir qarg'a ham bibitsit hammasi Marg'ilonga pir uchib ketyapti. Ashvila qolib ketyapti. Undan keyin yangi ashvila bo'ldi. Bir dona gul, sito. Gul, gul. Bir dona gul, bir dona gul pul. Hozir hamma gul kapelativ ento, sibir ento. Ashvila ham qolib ketyapti. Endi hozir eng zo'r ashvilamiz bu shahnozalar. Raqsga tushar shahnozalar, shahnozalar.
5: Gulga o'xshar shahnozalar, shahnozalar.
4: Birbirden
5: güzel bulup davralar ki
4: Vay ovasin dağı ki
5: Şahnazeler, şahnazeler
4: Ne valla düz Koyul kaldı mı bir pız? Ha gülas Gülüşünü karayın bunu Hoş
3: Bir tane alayım mihman ben sen Toşkin'in ilmeti işi kıtaca değil mi? Sen de sinek işte zakama diye
4: Mezzu mihman maslı gizden la kaçan bunu geldim
3: Kattan bunu geldim
4: Ey zaten mihmanım memle kanası kimiydi o yok ya
3: Ne maktı ki gen bu sen hazır defizit
4: Defizit defizit alıp ki yorayım
3: bu kadar yok
4: Şimdi hazır hazır
3: lan o Şükür sen hiç kalış giyip çıkma gerek
0: Sangoma Ustaları

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Gona.
2: Ben Zoha.
3: Nasıl Zoha'da?
1: İki Gona.
2: Uff, geç bu yanda kim buldukin? Alo?
3: Alo, asıl Zoha'da. Kaleysen orta.
2: Ne Zoha, sen misin?
3: Ha, nima tanımadın mı?
2: Tanıdım. Çünkü keç bu gende senden başka ahma tanışım. Yo de telefon kıladıyım.
3: Ahma, tinti bilen gepleşmese bu midde orta.
2: Ama öyle, maksat yok, dinçliyim ozu.
3: Uzum şunda, hal okulama gelmedin.
2: Yo, ne miydi?
3: Bilesem mi orta, manga pul kere bu kaldı de.
2: Okulava tutdum Nazo, okulava ama.
3: Hazır yine uysun içi, pulin var mı?
2: Keç bu gende, pulin maklesen.
3: Kim bilen bir korçiliden sova cevap kuvatu değil. Birgen savaları ki cevap veremedi.
2: Kanaka saval?
3: Canopu kanak kılıp anıklaş mümkünlüğünü soradılar. Ma geograf bulmasam, bunu kanak kılıp mı?
2: Vay okuma gen, bu Rusya masan ku, lakin bunu için darak gereği boladı.
3: Kanaka darak?
2: Bir darakla, eğer ulanın orası da palma darak olsa, znaşt oşetomu canop boladı. Nema, şunayan bilmez mi deyin?
3: Ama öyle, bular iş boldu. Yine soruvan mı? Pulin bol mu?
2: Kanka yutkaz deyin ozu?
3: 10,000 so'm. Bordir, qarab ko'r.
2: Pul-ku bor, lekin hozir bera olmayman.
3: Nega?
2: Agar hozir senga pul bersam, kechasi bilan uxlay olmay chiqaman. Shunga oldin to'yib, uxlab olay, keyin berarman.
1: 2 dugo.

0: Tağam üstünge bu nasıl tok olmasın la?
1: Üstünüzde mağaza bağdarmasam oldu mu?
2: Çünkü sakra bakiyenini bilesem ozı? Kanatını kayırıp koymayın ha? Bu kin özlenesen. Nimeyin keril bassan? Yanıma osmandaki ay mısın ha? Seni satıp alışken kurbim yeterli düşündüğümü?
1: O teyze pülü gəmi?
2: Nime?